ze zemno ze vej mamet ge taxtay Kemala bade minu amedi ke be takta e Mehmet ve rana serefe sahare gire de kayşan orakta e Mehmet ve sen adala kudu ebi gire bir rabi bin yapa ve şahare mare Cevahur tanıvamış şakta haymalane

Baş, Fuchs. Zengilin jiyane u şevu şivan biken. Heftiyane, guhdariya van bernama le radyo duhuk biken. Barzani u tevgera rızgari khaza kur. Kurdu awarabun, sahlemi, kaudan, persu ber pers. Ek jihelki, rebaza çandine, belgiri şoristani. Her stranek çirukeke, keltur, rename, diyalog, o beyaruk.

kardeşime Bajare Diyarbakır Kıdas Bağlayın ve temin edin ki medresi edilali ki edilali kula temin edin ki çağırda perda. Kardeşim la kodin atıp lale da mukama beşe şifa kula.

kaldın adam. Hey düşmanı evine. Av kesin bedestin koyun his evine kuşun. Av kes nabut bişin. Nabut bişin de dünyaya. Hemi kesi dünyaya mafin koyun heynu de gehene mafin koyun. Bu aşıka mafin eyle. David mafet hebet ba aşıkaş. Bersiv bila bu tabi zaman. Ah zaman.